0: Müslüman karşıtı ırkçılık rekor kırdı. Artık AfD'nin de ötesine geçildi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Haziran Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'nın gündemi bugün yine yoğun, yine çarpıcı. Müslüman karşıtı ırkçılığın rekor seviyelere çıkmasından, göçmen kadınların görünmez emeğine, sertleşen iltica politikalarından, sıcak hava dalgalarının sağlık sistemini zorlayan etkilerine kadar geniş bir tabloyla karşınızdayız. Essen'de öğrenciler yaz tatiline başlarken ülkenin dört bir yanında hem sosyal hem siyasi gerilimler artıyor. Şimdi günün öne çıkan başlıklarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ve ayrımcılık vakaları 2025 yılında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Claim Alliance'ın yayımladığı rapora göre yıl boyunca 4096 vaka kaydedildi. Bu sayı geçen yılın da üzerinde. Vaka türlerine baktığımızda %61'i sözlü saldırı, %20'si ayrımcılık, %17'si ise fiziksel şiddet, kundaklama ve hatta öldürme vakaları. En sık görülen suçlar arasında mala zarar verme ilk sırada yer alıyor. Raporda ayrıca iki kişinin Müslüman karşıtı saiklerle öldürüldüğü belirtiliyor. Öne çıkan olaylardan biri Niedersachsen'da yaşandı. 26 yaşındaki bir kadın başörtüsü nedeniyle uzun süredir düşmanca davranan komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Rapor özellikle başörtülü kadınların hedef alındığını gösteriyor. Ayrımcılık kamusal alanlarda, toplu taşımada, sağlık hizmetlerinde ve konut piyasasında yoğun şekilde görülüyor. Raporu hazırlayan uzmanlara göre Müslüman karşıtı ırkçılık artık yalnızca bireysel olaylardan ibaret değil. Toplumsal ve siyasal gelişmelerle birlikte büyüyen yapısal bir sorun haline geliyor. Claim eş direktörü Hanano, Müslümanların medyada çoğu zaman potansiyel suçlu olarak gösterildiğini ancak ırkçı şiddetin mağduru olduklarının görünmez kılındığını söyledi. Şimdi ayrımcılığın başka bir yüzüne, iş gücü piyasasında göçmen kadınların yaşadıklarına bakıyoruz. Uzmanlar Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte göçmen kadınların iş gücü piyasasında çok yönlü ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Göçmenler Birliği yöneticisi Delal Atmaca'ya göre göçmen kadınlar aynı anda hem çocuk bakımı hem dil öğrenimi hem de iş arama yükünü taşıyor. Buna başvuru süreçlerindeki ırkçı ve cinsiyetçi önyargılar da ekleniyor. Alman İstatistik Dairesi verilerine göre göçmen kadınların %14'ü yalnızca mini job işlerinde çalışabiliyor. Siyasette temsil oranları ise çok daha düşük. Bundestag'da sadece %5,5. Uzmanlar oturma izni yasalarının da kadınları daha bağımlı hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle aile birleşimine bağlı oturma izni şiddet ilişkilerinden çıkmayı zorlaştırıyor. Toplumsal eşitsizlikler derinleşirken siyaset sahnesinde de sertleşen bir dil hakim. Sıradaki haber Afganistan kökenli bir milletvekilinin uyarılarını içeriyor. Hamburg Eyalet Meclisi üyesi Hila Latifi Avrupa Birliği'nin yeni iltica sistemini eleştirdi. Latifi'ye göre iltica başvurusu reddedilen çocukların bile gözaltında tutulabilmesi, sığınmacıların giderek daha fazla insanlıktan çıkarıldığını gösteriyor. Avrupa'nın iltica politikasının Cenevre Sözleşmesi'nin ruhundan uzaklaştığını söyleyen Latifi, savaş ve zulümden kaçan insanların artık bir tehdit olarak görüldüğünü belirtti. Latifi, Almanya'da iltica hukukunun sertleşmesinin AfD'nin yükselişiyle gerekçelendirildiğini, ancak bugün CDU, SPD ve hatta Yeşillerin bile AfD'nin geçmişte savunduğu politikaların ötesine geçtiğini savundu. Afganistan konusunda ise hükümetin Taliban'la sınır dışı görüşmeleri yürütmesini inandırıcı olmayan bir politika olarak nitelendirdi. Sığınmacı politikalarındaki sertleşme yalnızca söylemde değil, uygulamada da kendini gösteriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Hamburg'da yaşandı. Mülteci hakları girişimi Jugendliche ohne Grenzen, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote'yi 2026 yılının sınır dışı bakanı seçti. Bu ünvan bir övgü değil, tamamen sembolik bir protesto niteliği taşıyor. Hamburg'un bu ödülü almasının iki nedeni var. Birincisi, mülteciler için eleştirilen ödeme kartı sisteminin eyalette erken uygulanması. İkincisi ise Almanya'nın ilk Dublin merkezinin Hamburg'da kurulması. Bu merkezde iltica başvurularından Almanya yerine başka bir AB ülkesinin sorumlu olduğu mülteciler tutuluyor ve ilgili ülkeye gönderilmeleri hızlandırılıyor. Girişim, kadın sığınma evinde kalan bir kadının ve iki çocuğunun Avusturya'ya sınır dışı edilmesini de tarihi bir tabu ihlali olarak nitelendirdi. Toplumsal kırılganlıklar yalnızca göç politikalarında değil, iklim krizinin etkilerinde de görünür hale geliyor. Almanya'da etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve açık havada çalışanlar için ciddi risk oluşturuyor. Ancak şehirlerin yalnızca %20'sinde sıcak hava eylem planı bulunuyor. Oysa araştırmalar bu planların sıcaklığa bağlı ölümleri %25 azaltabildiğini gösteriyor. Hastaneler de zorlanıyor. Binaların önemli bir kısmı aşırı sıcaklara karşı korunmuş değil. Hasta odalarının yalnızca %38'inde klima bulunuyor. Uzmanlar iklim krizinin temel nedenleriyle mücadele edilmeden uyum önlemlerinin yeterli olmayacağını vurguluyor. Gündelik hayatın içinden bir başka sorunla devam ediyoruz. Bu kez adres Hessen okulları. Hessen genelinde okul tuvaletlerinde kirlilik, tıkanma ve vandalizm sorunları devam ediyor. Wiesbaden Belediyesi bu durumu sürekli bir problem olarak tanımlıyor. Felmar'daki Anatal Şule ise yeni bir uygulamaya geçti. Tuvaletler yenilendi ancak yalnızca çip kart sahibi öğrenciler kullanabiliyor. Kart için 20 euro depozito alınıyor. Ve şimdi Hessen'de öğrencilerin bugün son ders zilini duymasıyla başlayan tatil heyecanına gidiyoruz. Hessen'de yaklaşık 803 bin öğrenci bugün yaz tatiline başladı. Ancak karne günü bazı ailelerde stres ve endişe yaratabiliyor. Bu nedenle devlet okulları karne ile ilgili sorular için bir hotline hizmeti sunuyor. Kassel'de ise son dönemde bile çok az çağrı geldiği belirtiliyor. Okul psikoloğu Katya Salevski büyük kriz görüşmelerinin nadir olduğunu, daha çok karne ifadeleriyle ilgili hukuki sorunların sorulduğunu söyledi. Derneciler, bugün haberlerimizde farklı başlıklar vardı. Irkçılık, göç, sosyal eşitsizlik, iklim krizi ve eğitim. İlk bakışta birbirinden bağımsız görünen bu gelişmelerin ortak noktası ise toplumun en kırılgan kesimlerini doğrudan etkilemesi. Çünkü güçlü bir toplum yalnızca ekonomisiyle değil, insan haklarını ne kadar koruduğu, fırsat eşitliğini ne kadar sağlayabildiği ve herkes için güvenli bir yaşam sunabildiğiyle de ölçülür. Haberlerimizin detaylarını öğrenmek için radyomuzun internet sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Çünkü şu anda size sunduğumuz haberler geniş haberlerin özeti niteliğinde. Radyomuzun internet adresi www.radyokassel.de. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Ölürsem o günden önce yani. Öylece de gibi görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursam. Taşmaşla istemez seni.

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV, diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, DAB yani dijital radyodan ve internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek.

Daha geniş bilgi için radyomuzu arayabilirsiniz. Radyomuzun telefon numarasını arayabilirsiniz. 57 80 65. Daha geniş bilgi için.

0: Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV, diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Dijital radyonun bir diğer adı DAB, DAB Plus. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.

0: Müslüman karşıtı ırkçılık rekor kırdı. Artık AfD'nin de ötesine geçildi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'nın gündemi bugün yine yoğun, yine çarpıcı. Müslüman karşıtı ırkçılığın rekor seviyelere çıkmasından, göçmen kadınların görünmez emeğine, sertleşen iltica politikalarından, sıcak hava dalgalarının sağlık sistemini zorlayan etkilerine kadar geniş bir tabloyla karşınızdayız. Essen'de öğrenciler yaz tatiline başlarken ülkenin dört bir yanında hem sosyal hem siyasi gerilimler artıyor. Şimdi günün öne çıkan başlıklarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılar ve ayrımcılık vakaları 2025 yılında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Claim Alliance'ın yayımladığı rapora göre yıl boyunca 4096 vaka kaydedildi. Bu sayı geçen yılın da üzerinde. Vaka türlerine baktığımızda %61'i sözlü saldırı, %20'si ayrımcılık, %17'si ise fiziksel şiddet, kundaklama ve hatta öldürme vakaları. En sık görülen suçlar arasında mala zarar verme ilk sırada yer alıyor. Raporda ayrıca iki kişinin Müslüman karşıtı saiklerle öldürüldüğü belirtiliyor. Öne çıkan olaylardan biri Niedersachsen'da yaşandı. 26 yaşındaki bir kadın başörtüsü nedeniyle uzun süredir düşmanca davranan komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Rapor özellikle başörtülü kadınların hedef alındığını gösteriyor. Ayrımcılık kamusal alanlarda, toplu taşımada, sağlık hizmetlerinde ve konut piyasasında yoğun şekilde görülüyor. Raporu hazırlayan uzmanlara göre Müslüman karşıtı ırkçılık artık yalnızca bireysel olaylardan ibaret değil. Toplumsal ve siyasal gelişmelerle birlikte büyüyen yapısal bir sorun haline geliyor. Claim eş direktörü Hanano, Müslümanların medyada çoğu zaman potansiyel suçlu olarak gösterildiğini ancak ırkçı şiddetin mağduru olduklarının görünmez kılındığını söyledi. Şimdi ayrımcılığın başka bir yüzüne, iş gücü piyasasında göçmen kadınların yaşadıklarına bakıyoruz. Uzmanlar Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte göçmen kadınların iş gücü piyasasında çok yönlü ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Göçmenler Birliği yöneticisi Delal Atmaca'ya göre göçmen kadınlar aynı anda hem çocuk bakımı hem dil öğrenimi hem de iş arama yükünü taşıyor. Buna başvuru süreçlerindeki ırkçı ve cinsiyetçi önyargılar da ekleniyor. Alman İstatistik Dairesi verilerine göre göçmen kadınların %14'ü yalnızca mini job işlerinde çalışabiliyor. Siyasette temsil oranları ise çok daha düşük. Bundestag'da sadece %5,5. Uzmanlar oturma izni yasalarının da kadınları daha bağımlı hale getirdiğini belirtiyor. Özellikle aile birleşimine bağlı oturma izni şiddet ilişkilerinden çıkmayı zorlaştırıyor. Toplumsal eşitsizlikler derinleşirken siyaset sahnesinde de sertleşen bir dil hakim. Sıradaki haber Afganistan kökenli bir milletvekilinin uyarılarını içeriyor. Hamburg Eyalet Meclisi üyesi Hila Latifi Avrupa Birliği'nin yeni iltica sistemini eleştirdi. Latifi'ye göre iltica başvurusu reddedilen çocukların bile gözaltında tutulabilmesi, sığınmacıların giderek daha fazla insanlıktan çıkarıldığını gösteriyor. Avrupa'nın iltica politikasının Cenevre Sözleşmesi'nin ruhundan uzaklaştığını söyleyen Latifi, savaş ve zulümden kaçan insanların artık bir tehdit olarak görüldüğünü belirtti. Latifi, Almanya'da iltica hukukunun sertleşmesinin AfD'nin yükselişiyle gerekçelendirildiğini, ancak bugün CDU, SPD ve hatta Yeşillerin bile AfD'nin geçmişte savunduğu politikaların ötesine geçtiğini savundu. Afganistan konusunda ise hükümetin Taliban'la sınır dışı görüşmeleri yürütmesini inandırıcı olmayan bir politika olarak nitelendirdi. Sığınmacı politikalarındaki sertleşme yalnızca söylemde değil, uygulamada da kendini gösteriyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Hamburg'da yaşandı. Mülteci hakları girişimi Jugendliche ohne Grenzen, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote'yi 2026 yılının sınır dışı bakanı seçti. Bu ünvan bir övgü değil, tamamen sembolik bir protesto niteliği taşıyor. Hamburg'un bu ödülü almasının iki nedeni var. Birincisi, mülteciler için eleştirilen ödeme kartı sisteminin eyalette erken uygulanması. İkincisi ise Almanya'nın ilk Dublin merkezinin Hamburg'da kurulması. Bu merkezde iltica başvurularından Almanya yerine başka bir AB ülkesinin sorumlu olduğu mülteciler tutuluyor ve ilgili ülkeye gönderilmeleri hızlandırılıyor. Girişim, kadın sığınma evinde kalan bir kadının ve iki çocuğunun Avusturya'ya sınır dışı edilmesini de tarihi bir tabu ihlali olarak nitelendirdi. Toplumsal kırılganlıklar yalnızca göç politikalarında değil, iklim krizinin etkilerinde de görünür hale geliyor. Almanya'da etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve açık havada çalışanlar için ciddi risk oluşturuyor. Ancak şehirlerin yalnızca %20'sinde sıcak hava eylem planı bulunuyor. Oysa araştırmalar bu planların sıcaklığa bağlı ölümleri %25 azaltabildiğini gösteriyor. Hastaneler de zorlanıyor. Binaların önemli bir kısmı aşırı sıcaklara karşı korunmuş değil. Hasta odalarının yalnızca %38'inde klima bulunuyor. Uzmanlar iklim krizinin temel nedenleriyle mücadele edilmeden uyum önlemlerinin yeterli olmayacağını vurguluyor. Gündelik hayatın içinden bir başka sorunla devam ediyoruz. Bu kez adres Hessen okulları. Hessen genelinde okul tuvaletlerinde kirlilik, tıkanma ve vandalizm sorunları devam ediyor. Wiesbaden Belediyesi bu durumu sürekli bir problem olarak tanımlıyor. Felmar'daki Anatal Şule ise yeni bir uygulamaya geçti. Tuvaletler yenilendi ancak yalnızca çip kart sahibi öğrenciler kullanabiliyor. Kart için 20 euro deposito alınıyor. Ve şimdi Hessen'de öğrencilerin bugün son ders zilini duymasıyla başlayan tatil heyecanına gidiyoruz. Hessen'de yaklaşık 803 bin öğrenci bugün yaz tatiline başladı. Ancak karne günü bazı ailelerde stres ve endişe yaratabiliyor. Bu nedenle devlet okulları karne ile ilgili sorular için bir hotline hizmeti sunuyor. Kassel'de ise son dönemde bile çok az çağrı geldiği belirtiliyor. Okul psikoloğu Katya Salevski büyük kriz görüşmelerinin nadir olduğunu, daha çok karne ifadeleriyle ilgili hukuki sorunların sorulduğunu söyledi. Derneciler, bugün haberlerimizde farklı başlıklar vardı. Irkçılık, göç, sosyal eşitsizlik, iklim krizi ve eğitim. İlk bakışta birbirinden bağımsız görünen bu gelişmelerin ortak noktası ise toplumun en kırılgan kesimlerini doğrudan etkilemesi. Çünkü güçlü bir toplum yalnızca ekonomisiyle değil, insan haklarını ne kadar koruduğu, fırsat eşitliğini ne kadar sağlayabildiği ve herkes için güvenli bir yaşam sunabildiğiyle de ölçülür. Haberlerimizin detaylarını öğrenmek için radyomuzun internet sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Çünkü şu anda size sunduğumuz haberler geniş haberlerin özeti niteliğinde. Radyomuzun internet adresi www.radyokassel.de. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
3: Radyo Kassel 0561 57 80 65. Posta @radyokassel.de.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.